Yüzüne de bir göz gün sevdim. Vay, bu güdük baygatında yav, ve darika kalkışav.